Kanada yaşantı ranyasırı, yer etrafı nalaz antaralı, bir gün nak uçuyasına sandalonga, neyku meyke manarkayı sabah kanıştırın. Gage, neyku büyülümde, nakı çağla, andarkayı çağla, iştoyenin, rahmatı aslanın pata, antara ama mayo, pasar playlistte, andarkayı tomandırın.